0: Businessman and cultural supporter Osman Kavala was taken into custody in Istanbul.
1: Osman Kavala gilt als einer der wichtigsten Unterstützer der türkischen Zivilgesellschaft. Aber für Präsident Recep Tayyip Erdogan ist Kavala ein Staatsfeind.
2: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
3: There is absolutely no evidence for the charges against Osman Kavala.
4: Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala'ya hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
5: Lebenslange Haft, so lautet das Urteil des Gerichts in Istanbul gegen den türkischen Kulturmäzen Osman Kavala.
6: The focus of my life is the unbelievable injustice and discrimination my husband has faced. I imagine you'd like to talk to me about that.

0: arandığını düşünüyorum ve Tayyip Erdoğan'ın bunu, başbakanımızın bunu görmesini istiyorum.
1: Herkes burada kendini mağdur hissetti ama o Gezi Parkı'nı biz asla yıkılmasına izin vermeyeceğiz ve her şey çok güzel olacak.
2: This is Osman's office. It's just a few steps from here to Gezi Park. You can even see it from the window. Osman spent most of his childhood and youth in the basement of this building, so Gezi means a lot to him. When the protests started, he could see what was happening there. And as well as that, of course, saving the park was important to him.
3: Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız.
4: It wasn't just about Gezi. In the lead up to the protests, a lot of pressure was being exerted on people, and they'd simply had enough. It essentially became a struggle for human dignity.
5: Devrim meydanı. Tayyip Erdoğan ve Tayyip Hazır bu ülkeyi terk edene kadar buradayız. Buradan bir yere gitmeyeceğiz.
6: Şu anda Gezi Parkı boşaltıldı. Taksim Meydanı boşaltıldı. Ve bu millete teslim edildi. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gezi Parkı'nın içini temizledi. Şimdi çiçeklendirmesini yapıyorum. Yeşillendirmesini yapıyorum. Gerçek çevreciler şu anda ilk başına.
7: Ben eşimin...
2: When I first heard that my husband was accused of organizing and financing the events at Gezi, I thought it was a completely fanciful accusation. A fantasy. That's the only way I could describe it.
8: During the protests, I brought a loudspeaker and a plastic table to the park. These, in addition to some cookies, constitute the evidence. The only evidence provided in the indictment in support of the allegation that I had funded the protests.
4: Gezi was a people's movement. 3.5 million people took part in it across almost every Turkish province. That can't be organized and financed by a single person.
9: Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Bunlar ciddi manada perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi.